Dine, bittine, gine, uzeyime, gine, gine, umuş bittine, bittine, gine.